Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: çocuk.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Günaydın, günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şanada. Merhabalar, cuma sabahı sihirli bir programa denk geldiniz. Radyo Enerji'de sabahların efendisinin şovu. Ne olup bittiğini anlamadan dinleyip işinize gideceksiniz millet. Ağız çabukluğuyla sanki bir bütün program sunmuş gibi hissettireceğim size. Ve maaşımı kazanacağım. Buna ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim ben. Sağ olun, var olun ya. Ekmeğimin sebebisiniz ya. Ve sağlayıcısı diyelim. Şaka şaka. Bir sürü önemli şey anlatıyorum aslında programda ama bana ayrılan konuşma süreleri sınırlı olduğu için biraz hızlı anlatıyorum. Bu yüzden dikkatinizi dağıtacak başka şeyleri ekarte etmeye çalışıyorum. Mesela hayatınızın aşkından ayrılmak için doğru bir an olabilir bu sabah. Ya millet, ben burada ıkına sıkına sizi yayında tutmaya çalışıyorum. Siz kıza ne jest yapsam beni daha çok sever diye düşünürken ben bunu yapamam ki. Yapamam. Bırakın ya. Bırakın kızı, size kız mı yok ya? Elinizi sallasanız 50'si ya. Neymiş? Kız çok güzelmiş, oğlan anormal yakışıklıymış adam. Ha, çünkü bütün güzel insanların mükemmel ilişkileri var. Değil mi? Bırak ya, buluruz sana iyi kalpli bir çirkin ya. Programa odaklan sen, sabahların efendisine. Nefis bir cuma sabahında, haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikte olmak harika bir şey arkadaşlar. Güzel bir program olacak, hazırlandık ekiple beraber. Birçok dinleyicim dün neden yayında olmadığımı merak etmiş. Canım istemedi desek doğru olmaz arkadaşlar. Biraz rahatsızdım, ses tellerimde birazcık sıkıntı vardı. Yani çok farklı bir sesle yayına çıkmak istemedim arkadaşlar. O yüzden dün sabah programda değildim. Tamam canım, neyse, ücreti iade ederiz ya. Allah Allah. Pekala, günaydın mesajlarını alalım mı? Ha? Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bize de iyi gelecek. Bunu her zaman söylüyorum. Neyi? Ben de insanım arkadaşlar. Benim de duygularım var, benim de hislerim var. Ben de tuvalete çıkıyorum mesela. O yüzden kendinizden biri olarak düşünün beni ve günaydın mesajlarını yollayın. Hadi bakalım, Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı millet.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Bunlar

0: bacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
6: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
5: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
7: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve nefis bir hafta sonuna giriş yapmadan önceki son programda sabahların efendisi huzurlarınızda. Ya iyi ki varsınız ya. İyi ki beni dinliyorsunuz. İyi ki enerjide her sabah benimle birlikte işe doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Ya bu çok önemli bir şey yani. Ne kadar şanslı olduğunuzu unutmayın hiçbir zaman. Samimi söylüyorum. Keyifler nasıl bakalım? Her şey yolunda mı? Her şey tıkırında mı? Bu hafta nasıl geçti ya? Vallahi merak ediyorum. Ulaşın bana. İsterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 WhatsApp hattımız. Ya da dilerseniz Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından da direkt mesaj olarak bana yazabilirsiniz millet. Yazın ya vallahi. Birlikte yapalım bu programı. Ya biz şeyi konuşmadık. Türkiye-Avusturya maçını izlediniz mi bilmiyorum ama... Tabii ki izlediniz ya, ne diyorum ben. Zaten kanunen mecburu bildiğim kadarıyla. biz de izliyoruz. Eşlerle de izliyoruz ama genelde yanımızda olanlarla izliyoruz. Yani eşler genelde yanımızda oluyor ama. Ve bakın çok net söylüyorum. Yani aslında genelliyorum. Kadınlar sporla ilgilenmiyor. İlgilenmiyor. Yani beyler bakın, sevgiliniz futbolla aşırı haşır neşirse ve size bu konuda acayip uyumluysa şunu unutmayın. Kızın babası hep bir oğlu olsun istemiştir. Evet, bunu unutmayın olur mu? Aklınızdan çıkartmayın. Hayır üzgünüm, birilerinin doğruyu konuşması gerekiyor. Bak bazen bir kız görüyorum, sevgilisine soruyor. Aşkım, yarın Osimhen ilk 11'de var değil mi? Ya içimden şey demek geliyor. Ah be kızım. Çok güzel kızsın, bunu yapmana gerek yok ki. Gel seninle üstümüze başımıza bir şeyler almaya gidelim. Bak ben erkeğim, futbol benimim de umurumda değil. Utanma sakın, tamam mı? Ya bizim hanımlar genelde yakışıklı buldukları futbolcuları konuşuyorlar aralarında arkadaşlar. Evet ve bence bu televizyonu kapatmamız ve kanal değiştirip O Ses Türkiye'yi açmamız için küçük bir oyundan başka bir şey değil ya. Valla. Kızlar, Osimhen çok yakışıklı değil mi? Değil. Batman gibi bir şey ya. Yani uzun boylu ve Afrika ırkından olduğu için hedef seçtiniz ve ondan itilmemizi sağlamaya çalışıyorsunuz. Hayır, itilmeyeceğiz ya. Ya arkadaş, bir burun kırığı, bir kafa çatlağı bir senede iyileşmez mi ya? Ya sırf hava olsun diye takıyor bence artık arkadaşlar. Evet, maskeli süvari. Masalsı bir hava veriyor. Bence ondan. Ya bu arada biliyor musunuz, mağazalarda Osimhen maskesi satılıyor arkadaşlar. Türkiye'ye gittiğinizde her yerde var. Evet, böyle sol üstte Osimhen yazıyor ve 650 lira. Yani futbola meraklı bir eşiniz varsa ve Türkiye'ye giderseniz alıp onunla dönebilirsiniz bir gün ya. Evet, dürüm fiyatına Osimhen maskesi satıyorlar. O nasıl bir dürüm sabahların efendisi, 650 lira. Eti bol canım. Kelepir dürüm değil bu. 130 gram et döner var içinde. Belki merak edenler vardır. Osimhen bu maskeyi yüzündeki kırıkları korumak için takıyor millet. Zamanında bir maçta Milan Skriniar'la kafa kafaya çarpışmış ve yüzüne 6 plaka, çenesine de 18 vida yerleştirmişler. Şimdi tabii bunu düşününce yakışıklıymış diyebilirim. Yani aynı işlemleri bana yapsalar şu anda Notre Dame'ın kamburu gibi "su verdi bana" diye dolanıyordum ortalıkta. Hadi yapmayın, Quasimodo'nun hikayesini okuyun ya, rica ederim. Hadi bugünkü ödeviniz, bugün eve gittiğinizde bütün dünya klasiklerini okuyup pazartesi öyle geliyorsunuz, tamam mı? Evet. Teşekkürler. Radyo Enerji burası ve şimdi sabahların efendisi %100 canlı yayında.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Millet, günaydın herkese. Şu anda Radyo Enerji'de sabahların efendisini dinliyorsunuz. Ben uzun zamandır Kıbrıs'ta yaşayan bir Türkiye vatandaşıyım, biliyorsunuz. KKTC işlemlerim sürüyor, kimlikle alakalı. Aslında şu ana kadar kimliğim gelmiş olmalıydı. Ama 1972 yılından doğum belgemi bulamıyorlar. Evet, ben de onun yerine annemden yemin ediyorum ki doğurdum yazılı bir imzalı kağıt götürmek zorunda kaldım. Evet, bekliyorum şimdi. Herhalde inanırlar. Hatta parantez içinde de şey yazmış annem imzayı atmadan. Doğumu 12 saat sürdü. Allah onu bildiği gibi yapsın diye de küçük bir not eklemiş oraya. Ya şimdi bazılarınızın aklında bir soru var. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Sabahların Efendisi neden hayatını Kıbrıs'ta yaşıyor? Arkadaşlar ben birazcık hayatı dingin yaşamayı seviyorum. Türkiye'de artık her şey allak bullak oldu. Ekonomi de çok iyi değil zaten, biliyorsunuz. Yani Türkiye battı, ekonomi çöktü gibi haberler çıkmıyor. Çünkü hep makarna yiyorlar. Yani bunu unutmayın. Ama ben burada yaşıyorum. Bunun da bir sebebi olmalı. Bence bunu bir düşünmeniz lazım. Evet, yani temel olarak karım ailesini çok seviyor ve uzak olmak istemiyor. Sebep bu. Yani benim düşünceme göre bu. Yani yoksa Türkiye'de evim var arkadaşlar benim. Evet, vakti zamanında dursun diye almıştım bir tane. Kimseye de söylemedim ailemden. Yani ben ölünce sürpriz olsun istiyorum. İşte düşünsenize, vasiyetim açılacak. Avukat diyecek ki Bergama'daki daireyi de eşi Eda Hanım'a bırakmış falan diye. Evet, böylece bak, böylece sıkı durun. Bunun kahrından bir daha kimseyle evlenemeyecek ve hayatına da başka erkek sokamayacak ben öldükten sonra. Nasıl? Nasıl ama?
3: Sen peki sabahların efendisi, karın senden önce ölse yine birini alır mıydın hayatına?
0: Şimdi bakın, karım benden 12 yaş küçük, Allah uzun ömürler versin. Yani küçük bir ihtimal önce onun gitmesi, değil mi? Ama şu kadarını söyleyeyim, onu çok çok çok çok seviyorum. Ve bana Buckingham Sarayı'nı miras bıraksa yine de ilişki kovalardım ben. Bakın, herkesin bir hayata geliş amacı var. Benimki de belli ki flört. Ama arkadaşlar, oğlum kızım çok eğlenceli değil mi flört ya? Bir sürü entrika, bir sürü hesap kitap, planlama. Bence Alzheimer olmamak için sürekli flört halinde olmak lazım. Ya bildiğin beyin jimnastiği arkadaşlar ya. Değil mi, fark ettiniz siz de? Bakın, flörtün sonu evliliğe, evliliğin sonu çocuk sahibi olmaya götürebiliyor. Ve artık hepimiz biliyoruz ki herkes ebeveyn olmaya uygun değil. Değil. Yani en önemli ispatı da, eğer herkes mükemmel birer ebeveyn olsaydı Didem Aslan ve Müge Anlı işsiz kalırdı. Evet. Değil mi arkadaşlar? Ya çok uzağa gitmeyin arkadaşlar. Benim 20 yaşında bir oğlum var. Hiç uygun değilim ebeveyn olmaya. Artı korkarım çok da geç. Yani bunu düzeltecek bir çözüm de yok. Yani birine hediye etmek için fazla büyüdü. Yani 23 yaşında biri için al senin olsun da diyemiyorsun. Ya, olmuyor. Ama belli de olmuyor bazen. Mesela bir arkadaşım şey dedi geçen. Abi dedi, ilk çocuğum doğana kadar bu kadar çocuk sahibi olmak istediğimi fark etmemişim ben de dedi. Vallahi. Sonra dedi ki ikinci çocuğum olduğunda mutluluğum pek işte sabahların efendisi. Üçüncüyü WhatsApp'tan haber verdi karım dedi. Ve içimden de umarım yanlış numaraya yollamıştır diye dua ettim 15 dakika. Pekala. Keyifliyiz, neşeliyiz. Tüm enerjimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

0: sizlerden günaydın mesajları da bolcana gelmeye başladı ama daha da fazlasına ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı süper olur arkadaşlar.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Ya böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursan be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?
1: Sabahların efendisi.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Babalar Günü yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler LCY22 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor.
3: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazılarıysa yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: şahane ada. Nefis bir cuma sabahı ve sihirli bir programa denk geldiniz. Radyo Enerji'de sabahların efendisinin şovu. Bak, ne olup bittiğini anlamadan dinleyip işinize gideceksiniz. Yani ağız çabukluğuyla sanki bir bütün program sunmuş gibi hissettireceğim size. Ve maaşımı kazanacağım. Buna ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim size ya. Vallahi sağ olun, var olun millet. Ekmeğimin sebebisiniz. Ve sağlayıcısı diyelim. Ya şaka şaka, bir sürü önemli şey anlatıyorum aslında programda ama bana ayrılan konuşma süreleri sınırlı olduğu için biraz hızlı anlatıyorum. Bu yüzden dikkatinizi dağıtacak başka şeyleri ekarte etmeye çalışayım. Mesela hayatınızın aşkından ayrılmak için doğru bir an olabilir bu sabah. Ha? Ya millet, ben burada ıkına sıkına sizi yayında tutmaya çalışıyorum. Siz kıza ne jest yaparsam beni daha çok sever diye düşünürken ben bunu yapamam ki. Yapamam. Bırakın ya, bırakın kızı, size kızım yok arkadaşlar. Elinizi sallasanız ellisi. Neymiş? Kız çok güzelmiş, oğlan anormal yakışıklıymış. Adam. Ha, çünkü bütün güzel insanların mükemmel ilişkileri var değil mi? Bırak ya. Bırak, buluruz sana iyi kalpli bir çirkin, merak etme. Evet. Pekala millet, ilk saatin sonuna geldi. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunar diyelim. Ve ilk saati kapatalım. Birazdan yepyeni yayın saatinde yine bir sürü konuyla burada olacağım. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Radyo Enerji millet. Haydi bakalım.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Günaydın Kıbrıs, günaydın Arşana'da. Umarım güzel bir cuma sabahı yaşıyorsunuzdur. Benim adım Sabahların Efendisi, ünlü bir radyo şovmeniyim ve doğal olarak Radyo Enerji'de çalışıyorum. Aslında şöhretim Kıbrıs'ın her alanda açık ara en çok dinlenen radyosu, abimiz ablamız Radyo Enerji'de çalışmamı gerektirirdi. Ancak sevgili müdürümüz Tolay Çelebi bu durumu bugüne kadar sorunsuz geldik, bu saatten sonra dinleyicilerime bunu yaşatamam gerekçesiyle bu durumu ortadan kaldırdı. Enerjiyi küçük görmeyin sakın. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu olması dışında 12-24 yaş grubu arasında en çok dinlenilen radyo kanalı. Yani Radyo Enerji dinleyicisine beni dinletme riskini almadı bizim Tolay. Ama diğer yanda ülkenin geleceği olan gençleri ben yetiştiriyorum. Evet, evet. Hangisi daha büyük risk sizce? Bence bunu bir düşünün. Değil mi? Değil mi? Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin en iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Bu bizim asli görevimiz arkadaşlar. Ekiple birlikte her sabah buraya geliyoruz. Güzel bir kahve içiyoruz. Sonrasında ben mikrofon başına o muhteşem ekibimde ofiste kanepeler var. Oraya uzanıyorlar. Sonrasında iki saat boyunca sadece ben sizin yanınızda oluyorum ve ikinci saatin startını verdik. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız millet.
1: Unutulmayanlar enerjide.

0: Derya Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Olympias Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Cuma gelir, hoş gelir. Ley, ley, lümü lümü ley. Merhaba millet, günaydınlar. Ben Deniz Sabahların Efendisi, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve doğru yerdesiniz arkadaşlar. Güzel bir cuma sabahında da, son iş gününde de. Parantez içinde, bazılarınız için tabii ki. Hemen sinirlenmeyin yani. Biz mi size hafta sonu çalışılan bir meslekte çalışmaya başlayın dedik? Ama güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor. Planlar cepte, uygulamak için birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Özellikle bugün son iş günü olanlara da kocaman bir günaydın. Evet. Yarın çalışanlar için bir şeyler de buluruz biraz da. Merhaba. 20 seneyi geçti. Kıbrıs'ın Kaymaklı ilçesine yerleştim. Biliyorsunuz. Burada mütevazi evimde güzel eşim ve 4 kedimle sakin, huzurlu ve mazbut bir hayatımız var. Hayvanları çok seviyorum. 4 kedi bile yetmiyor. 2 köpek, belki de 2 kuzu da almayı isterdim. Hepsini seviyorum ben hayvanların ya. Vallahi. Ancak evde kuzu beslemenin bazı handikapları var. Mesela misafir gelecek ve akşam yemeğinde kuzu kol var. Anladın mı? Ya şimdi bunu evdeki hayvanlara nasıl izah edeceksin? Nasıl? Yani kolay bir yolu yok. Çüçü, Pemboş, onlar sizin gibi değil. Çok kötü kalpli kuzular onlar. Evet, bence yemezler ama ne dersin ki? Yani bakın çocuklar, dünyada 1.1 milyar koyun var. Hayır, değil ki neslimiz tükeniyor filan. Ya hayır, bence meseleyi çok büyütüyorsunuz ya. Çok değerli milletim, bendeniz Sabahların Efendisi. Yeni bir kanunla radyo sunucularına vergiyle kaynaklandırılmış bir ödenek çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, çünkü rica ediyorum, etrafınıza bir bakın ya. Radyo sunucularından daha fazla hor görülmüş, horlanan bir meslek dalı var mı? Her gün aynı saatte yayında olmamız gerekiyor. Bayramda haminlemi ziyarete gidemiyorum çalıştığım için ve dandik bir maaş ve 5 kuruş ödemeyen müşterilerimiz var. Bir düşünün yani, kullanmadığınız kaç şey için ne paralar ödüyorsunuz? Bize gelince mi yetti bu vergiler, bir RTV eksikti filan. RTV, radyocu teşvik vergisi. Evet hayatım, radyocu teşvik vergisi. Oh be, ne tatlı hayat ha. Yani 78 sene yaşayan bir kişi bir gün bile 5 kuruş ödemeden hayatı boyunca her gün 2 saat eğlendiriliyor benim tarafımdan. Ve benim şirketimin bana uygun gördüğü maaşla mutlu olmam bekleniyor. Olmuyorum kardeşim. Olmayacağım ya. Allah Allah, mutlu filan. Ya insan ancak değeri bilindiği zaman mutlu oluyor, tamam mı? Evet, sadece bir fikirdi ya. Fikirdi, yapılması şart değil. Yani ben suya az bir maya çaldım. Birileri maya ekleyip yoğurt yaparsa şanslı günümdeymişim demek ki. Değil mi? Öyle olur biter. Hallederiz. Ya böyle... Yarın böyle ana haber bülteninde duyduğumuzu düşünsenize. Yetkililer Sabahların Efendisi'nin çağrısına kayıtsız kalmadı. RTV vergisi geliyor. Radyocu teşvik vergisi ödememenin cezasının direkt hapis olacağı açıklandı. 12 yılla sınırlandırılan hapis cezasından sonra 12 yıl sonra çıkanların ilk vergilerini ödemediği takdirde bu defa 24 yıl ceza alacağı da detaylar arasında. Evet, müthiş olur ya, vallahi billahi. Pekala, ayrılmayın, daha sonra tekrar burada olacağız millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Evet, günaydınlar. Keyifler biraz daha iyi değil mi? Çünkü hafta sonu tatili artık kapıda. Çok azıcık kaldı arkadaşlar. Bugünden sonra güzel bir tatil sizleri bekliyor. Havalar da ısınmaya başladı. Aslında eskisine göre bence yeterli sıcaklığa ulaşmadı. Yani geçen sene bu aylarda yanlış hatırlamıyorsam yanıyorduk. Ama hala bir serinlik var. Hala arada sırada böyle bir... Nasıl derler? Duş almış gibi. Bakalım havalardaki bu değişikliği herkes farkında, biz de biliyoruz.

0: Az kaldı. Biliyorsunuz benim bir karavan hayatım var ve çok yakın zamanda eşimle birlikte yolculuğa çıkacağız. Çok yer gezeceğiz. Yaklaşık 2 ay boyunca böyle bir tur planlıyoruz. Ama merak etmeyin, yayınlar devam edecek. Size oradan özel hazırladığım kayıtları sevgili Tolay Çelebi'ye yollayacağım. O da tam vaktinde yayını alacak. Evet, canlı değil ama siz hiçbir şey anlamayacaksınız. Evet, çünkü neden? Ben çok usta bir yalancıyım. O yüzden. Size bir şey diyeyim mi millet? İnsanın tek ihtiyacı, yani sıradan bir insanın en önemli ihtiyaçlarından biri önemsenmek. İnanın bana ya. Yani sizi seven birini en çok üzecek şey onu değersiz hissettirmeniz olacak. Ama burada hassas bir detay var. Onun değerli hissedeceği şekilde değerli hissettirmeniz lazım. Sizin kafadan uydurduğunuz bir şekilde değil. Misal, çizdiği resimlerin beğenilmesi onu değerli ve mutlu hissettiriyor. Yani gidip bir araba almayın. Anladın? Ha, ne yapın? Gizli bir alıcı talip olmuş gibi aracı koyun ve araba parasına dandik tablolarından birini alın. Anlatabiliyor muyum? İşte bu yüzden her zaman ne diyorum ben? Bekarlık sultanlıktır. Evet. Sona doğru yaklaşıyoruz millet. Ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Victoria Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol. Hemen şimdi aramıza katıl.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Tobias Yiğitay'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Efendi. Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Günaydın millet. Günaydınlar Şahane'de. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı Sabahların Efendisi. %100 canlı yayında. Ama bu bizim son anonsumuz. Evet, hem de bu haftalık son anonsumuz millet. Koskoca bir haftayı geride bıraktık. Güzel bir hafta sonu tatiline hazırız. Yani ben hazırım şu saatten sonra. Ne? İşim bitti benim ya. Allah Allah. Nasıl? Sizin işten çıkmanızı mı bekleyeyim? Dalga geçiyorsunuz herhalde. yarın sabah saat 6'da Türkiye maçını kimler izleyecek bakalım? İlk maç biraz beklediğimizden farklıydı. Canımız sıkıldı. Sıkıldı ama biz her şeye yeniden başlamayı seviyoruz, öyle değil mi millet? Hayırlısı. Ama şeyi de konuşmadık. Evet. Bir önceki maçı, Türkiye-Avusturya maçını izlediniz mi bilmiyorum. Tabii ki izlediniz. Ne diyorum ben ya? Zaten kanunla mecburi bildiğim kadarıyla. Biz de izliyoruz ya. İzliyoruz. Eşlerle de izliyoruz. Ama genelde yanımızda oğlanlarla izliyoruz. Ya eşler de genelde yanımızda oluyor. Ama bakın, çok net söylüyorum. Aslında genelliyorum. Kadınlar sporla ilgilenmiyor. İlgilenmiyor. Yani beyler bakın, sevgiliniz futbolda aşırı haşır neşirse ve size bu konuda sizinle bu konuda acayip uyumluysa şunu unutmayın. Kızın babası hep bir oğlu olsun istemiştir. Evet, bunu unutmayın, olur mu? Aklınızdan çıkartma. Hayır, üzgünüm. Birilerinin doğruyu konuşması gerekiyor. Ben mesela bazen bir kız görüyorum, sevgilisine soruyor. Aşkım, yarın Osimhen ilk 11'de var değil mi? İşte o zaman içimden şey demek geliyor. Ah be kızım. Bah be kızım ya, çok güzelsin ya, bunu yapmana gerek yok ki. Gel seninle üstümüze başımıza bir şeyler almaya gidelim. Bak, ben erkeğim, futbol benim de umurumda değil. Utanma, tamam mı? Ya bizim hanımlar genelde yakışıklı buldukları futbolcuları konuşuyorlar aralarında. Evet evet. Bence bu televizyonu kapatmamız ya da kanal değiştirip O Ses Türkiye'yi açmamız için, yani küçük bir oyundan başka bir şey değil. Kızlar, Osimhen çok yakışıklı değil mi? Değil. Batman gibi bir şey ya. Uzun boylu ve Afrika ırkından olduğu için hedef seçtiniz ve ondan itilmemizi sağlamaya çalışıyorsunuz. İtilmeyeceğiz, hayır. Hayır ya arkadaşlar, bir burun kırığı, bir kafa çatlağı bir senede iyileşmez mi ya? Sırf hava olsun diye takıyor bence artık. Maskeli süvari gibi. Masalsı bir hava veriyor. Yani bu arada Türkiye'de ben çok sık gittiğim için görüyorum. Osimhen maskesi satılıyor mağazalarda. Her yerde. Her yerde aynı maske. Sol üstte Osimhen yazıyor. Mesela bir yerde gördüm ve 650 lira ya. Yani futbola meraklı bir eşiniz varsa ve yani Türkiye'ye yolunuz düşerse alıp eve o şekilde dönebilirsiniz bir gün. Evet ya, dürüm fiyatına Osimhen maskesi satıyorlar. O nasıl bir dürüm? 650 liraya dürüm mü var Sabahların Efendisi? Ya eti bol canım, merak etme. Kelepir dürüm değil bu. 130 gram et döner var içinde, tamam mı? Belki merak edenler vardır. Osimhen bu maskeyi yüzündeki kırıklar için takıyor arkadaşlar. Evet. Zamanında bir maçta Milan Skriniar'la kafa kafaya çarpışmış. Yüzüne 6 plaka, çenesine de 18 vida yerleştirilmiş millet. Evet. Şimdi tabii yani bunu düşününce adam yakışıklıymış diye isim geliyor. Yani aynı işlemleri bana yapsalar şu anda Notre Dame'ın kamburu gibi "su verdi bana, su verdi" diye dolanıyordum ortalıkta. Hadi yapmayın ya. Quasimodo'nun hikayesini okuyun arkadaşlar, rica ediyorum. Hadi bu hafta sonu ödeviniz bu. Bütün dünya klasiklerini okuyup pazartesi öyle geliyorsunuz, tamam mı? Teşekkürler bu sabahta beni dinlediğiniz için.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler LCY22 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kan Tercümen, sevdiğimiz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin başarılı gruplarından biri Manifest burada şimdi. Amatörle Kıbrıs.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

Yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

şimdi ise paylaştığı şarkılarla ve yaptığı bestelerle dikkat çeken bir isim. Bahadır Tatlıöz burada sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Enayi ile şimdi sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Babalar Günü yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler LCY22 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor.
3: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Nisan Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise yaptığı şarkılarla son dönemlerde adından sıkça söz ettiğimiz gruplardan biri İkilem burada ön plana çıkan çalışmaları Kafam Yerinde Değil Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: İşin

0: Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm. Doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
2: Hemen şimdi aramıza katıl.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

enerjidesiniz. Umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Hadise burada. Murda ile birlikte çok özel bir şarkıya imzalarını attılar. Söz konusu o çalışmayla. Derdinle şimdi ikili. Kıbrıs'ın Türkçe müziği.

hızınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Emre Fel burada. Şarkısı Yardım Et Allah'ımla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Babalar günü yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler LCY22 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor. LCY22.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Enerji veren şarkıların...

durmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Ece Seçkin burada. Uzun zamandır paylaştığı şarkılarla ses getirmeyi başardı sanatçı. Şimdi ise ön plana çıkan çalışmalarından bir tanesi Körle, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Var.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

isimlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Bengü burada. Çok sevilen şarkısı Sebebi Sensin'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgen

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Nisan Cuma buluşma noktası İskele.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

Müzik. Hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler. Getirdim.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bir haftayı daha sonlandırıyoruz. Neredeyse Haziran'ı da sonlandıracağız. Ne çabuk geçti Haziran ayı. Dolu dolu geçti. Sıcaklarla boğuşarak geçti. Böyle Dünya Kupası bir yandan, işte gündemdeki olaylar bir yandan derken böyle yazıda atlatacağız. Enerji keyfi başladı. Keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle 3 saat boyunca. Bengü ile devam edeceğiz. Sonrasında haftanın şarkısı derken sürprizlerle dolu bir cuma günü sizleri bekliyor. Enerji keyfi devam ediyor. Sen...

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm. Doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
5: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi hafta sonu geldi çattı. Bu hafta sonu da birbirinden güzel etkinlikler, konserler sizleri bekliyor. Detaylar Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve uygulamalarında. Müziğin en iyisi de radyo.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sizleri sosyal medya hesaplarımıza davet ediyorum. Enerji.play.com ve Enerji931 hesabımızdan takiplerinizi bekliyoruz. Eğlenceli videolarımız, müzik dünyasından haberlerimiz ve podcastlerimiz, yayınlarımızda kimler var, kimler konuk oluyor, nerelerdeyiz, nerelere sponsoruz, hepsini sizlerle paylaşıyoruz ve sizleri orada da görmek isteriz ve zaman zaman sürprizlerimiz, hediyelerimiz, çekilişlerimiz de oluyor. Takiplerinizi bekliyoruz.

Hafif müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler Elsiva 2 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor. Elsiva.

0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve şimdi hayatınızı kolaylaştıracak, günlük hayatınızda böyle işinize yarayabilecek ufak ufak bilgilerden bahsedeceğim. Eğer banyoya bir çam kozalağı koyarsanız duş sırasında kapanır, ortam kuruduğunda tekrar açılır. Buzdolabına bir miktar karbonat koymak istenmeyen kokuların azalmasına yardımcı olabilirmiş. Bir avokadonun yanına muz koyarsanız çok daha hızlı olgunlaşabilir. Muzlar doğal olarak etilen gazı salgılarmış. Bir limonu sıkmadan önce tezgahta bastırarak yuvarlarsanız çok daha fazla su elde edebilirsiniz. Çünkü limonun içindeki liflerin gevşemesine yardımcı olur bu işlem. Bunlar böyle ufak tefek hayatınızı pratikleştirecek bazı bilgilerdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hayatınızı güzelleştirecek, gününüzü güzelleştirecek Türkçe poplar sizlerle.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Güzel bir cuma günündeyiz. Hafta sonuna doğru ilerlemekteyiz. Keyifler yerindedir diye umuyorum ve gerçekten güzel güzel geçiyoruz yaz aylarına. Yaz aylarını yaşıyoruz zaten daha doğrusu. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

0: günü yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler Elsiva 22 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Şakır biz katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve her cuma olduğu gibi bu cuma da yine birçok yeni şarkı yayınlandı. Böyle müzik listeleri dop dolu sizlerle ilerleyen günlerde paylaşıyor olacağız. Listemize dahil ediyor olacağız en yenileri ve Türkçe pop'un en iyileriyle bu güzel cuma gününe keyifli bir şekilde devam ediyoruz.
2: Tam istedim.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi sizlere sineklerle ilgili bir bilgi vereceğim. Şimdi yaz sezonu, ona göre tedbir alın. Kara sineklerin çoğu gündüz, sivrisineklerin büyük kısmı ise akşam ve gece saatlerinde aktiftir. Yani sanki bizi 7-24 rahatsız etmek için işbirliği yapmış gibiler. O yüzden buna göre önleminizi alın. Gece sivrisinek dönemiymiş ve şu an sıcak havalarda hepimizin baş belası olabiliyorlar. Sineklere dikkat edin ve müziğin en iyisi radyonuz enerjiyle kalmaya devam edin.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Mutfaksın en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
2: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve Gişe Kıbrıs'ta birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Hafta sonu geldi çattı. Bu akşamdan pazar akşamına kadar önümüzdeki hafta katılabileceğiniz birçok event, etkinlik, konser, parti ne istiyorsanız canlı müziklerden DJ partilerine, konserlerden tiyatrolara, sahnelere, opera şovlara neler neler arıyorsanız hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde, müziğinde, en iyisi radyonuz enerjide.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi de yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Tarihler 19 Haziran'ı gösteriyor. Yavaş yavaş Haziran'ı sonlandırıyoruz ama önümüze daha yaşayacağımız çok daha Haziran günleri bizleri bekliyor. Ve radyonuz enerjide enerji keyfi bir saat boyunca daha sizlerle.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Babalar Günü yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler LCY22 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve şimdi ne zaman üzgün hissederseniz C6 Vertebra'nın sizi her gün desteklemekten ne kadar mutlu olduğunu hatırlayın. Şimdi nedir bu, anlatıyorum. Boynumuzdaki C6 omuru başımızı taşımaya ve hareket etmemize yardımcı olan 7 boyun omurundan biri. İnternette sıkça paylaşılan bu görüntülerde bir boyun omurunun şekli gülümseyen bir yüze benzetiliyor. İsterseniz şu an araç sürüş halinde değilseniz bir girip bakın Google'dan. Tabii omurların duyguları yoktur ama böyle gülümseyen yüz gibi durur. Ama bazen bedenimizin her gün sessizce yaptığı işleri hatırlamak iyi geliyor hepimize. Milyonlarca kez başımızı çevirdik, eğildik, kalktık ve omurgamız tüm bu süreçte bize destek olmaya devam etti. Belki bugün bunun için bile küçük bir teşekkür, böyle bir şükretmeye değer diyebiliriz. İnsan vücudu gerçekten hayranlık uyandırıcı. Yani o yüzden böyle sizlere her zaman hatırlatmaya çalışıyorum. Mutlu olmak için çok sebebimiz var. Zihnimiz sürekli olumsuz senaryoları bizlere hatırlatır. Hiç üşenmez, sıkılmaz. Sürekli ardı ardına sen kötüsün, sen şöylesin, sen böylesin diye zihnimiz sürekli bize devamlı olarak böyle düşünceler yardırır. Ama önemli olan bu düşünceleri tam tersine çevirmek. O yüzden mutlu olduğunuz şeylere bakın. Özellikle vücudunuz, bu bile yeterli.

Kıvırsın, kıvırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizleri sosyal medya hesaplarımıza davet etmek istiyorum. Eğlenceli videolarımız, müzik dünyasından haberlerimiz, podcastlerimiz, neler yapıyoruz, hangi etkinliklerdeyiz, nerelerdeyiz, enerji olarak sonrasında yayınlarımızda kimler var? Hepsini paylaşıyoruz sizlerle. Kocaman bir sosyal medya dünyamız var. Enerji 931 NRG Play.com hesaplarımızı takipleyebilirsiniz. Zaman zaman çeşitli hediyelerimiz, çekilişlerimiz de oluyor tabii ki de. Ve radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik. Tabii ki de hafta sonu Pop 20 listemizle bu frekansta buluşuyor olacağız. Cumartesi saat 16'da, pazar saat 12'de harika bir Pop 20 listesi sizleri bekliyor. Nedir bu Pop 20? Hafta boyunca sevdiğiniz, severek dinlediğiniz tüm şarkıları 20'den bir numaraya kadar kesintisiz bir şekilde numaralandırıyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz Serpus Express katkılarıyla. Ve şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü.

günü yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler LCY22 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor.

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Babalar günü yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler LCY22 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

paketleriyle ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feastbox'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel sticklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklardan oluşan

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Kıbrıs mağazalarında babalar gününe özel Adidas, Lumberjack, Reebok, Puma, Polo, Kinetics, Jack & Jones, Quicksilver ve Lotto markalarından alacağınız ikinci ve üzeri ürünlerde %20 indirim.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: QS Polo Kıbrıs mağazalarında Babalar Günü'ne özel tüm ürünlerde %20 indirim ek. İkinci ve üzeri ürünlerde ekstra %15 indirim. QS Polo
4: SSN. Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bazı mekanlar giderecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle

0: hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocakbaşı 0533 842 1881.
1: InStreet Kıbrıs mağazalarında babalar gününe özel Adidas, Lumberjack, Reebok, Puma, Polo, Kinetics, Jack & Jones, Quicksilver ve Lotto markalarından alacağınız ikinci ve üzeri ürünlerde %20 indirim.
2: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

yaklaşırken hediyeler hazır mı? Bizi her gün yeniden seven babalarımıza en şık hediyeler Elsiva 22 Kıbrıs mağazalarında. 19-20-21 Haziran tarihlerinde tüm ürünlerde geçerli 4 al 3 öde fırsatı sizleri bekliyor.

Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sansevler.

yara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya.

0: Street Kıbrıs mağazalarında babalar gününe özel Adidas, Lumberjack, Reebok, Puma, Polo, Kinetics, Jack & Jones, Quicksilver ve Lotto markalarından alacağınız ikinci ve üzeri ürünlerde %20 indirim.
1: Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
2: Hemen şimdi aramıza katıl. Fit Sports Club'la güçlü ol, fit ol.
1: Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
4: Ön bizim ekim.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalım Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: InStreet Kıbrıs mağazalarında babalar gününe özel Adidas, Lumberjack, Reebok, Puma, Polo, Kinetics, Jack & Jones, Quicksilver ve Lotto markalarından alacağınız ikinci ve üzeri ürünlerde %20 indirim.
4: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: QS Polo Kıbrıs mağazalarında Babalar Günü'ne özel tüm ürünlerde %20 indirim ek. İkinci ve üzeri ürünlerde ekstra %15 indirim.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: InStreet Kıbrıs mağazalarında Babalar Günü'ne özel Adidas, Lumberjack, Reebok, Puma, Polo, Kinetics, Jack & Jones, Quicksilver ve Lotto markalarından alacağınız ikinci ve üzeri ürünlerde %20 indirim.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Street Kıbrıs mağazalarında babalar gününe özel Adidas, Lumberjack, Reebok, Puma, Polo, Kinetics, Jack & Jones, Quicksilver ve Lotto markalarından alacağınız ikinci ve üzeri ürünlerde %20 indirim.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Asırlardır yalnızım.

0: enerji minimix Corinium sundu. Enerji minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: QS Polo Kıbrıs mağazalarında Babalar Günü'ne özel tüm ürünlerde %20 indirime ek. İkinci

0: Kıbrıs mağazalarında babalar gününe özel Adidas, Lumberjack, Reebok, Puma, Polo, Kinetics, Jack & Jones, Quicksilver ve Lotto markalarından alacağınız ikinci ve üzeri ürünlerde %20 indirim.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. QS Polo Kıbrıs mağazalarında Babalar Günü'ne özel tüm ürünlerde %20 indirim ek. İkinci ve üzeri ürünlerde ekstra %15 indirim. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Kıbrıs mağazalarında babalar gününe özel Adidas, Lumberjack, Reebok, Puma, Polo, Kinetics, Jack & Jones, Quicksilver ve Lotto markalarından alacağınız ikinci ve üzeri ürünlerde %20 indirim.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.